0: oldu yani?
1: Bir adam var ya.
0: Senin yatacak yerin yok mu?
1: Hem var. Burada kalıyorum.

0: Schwester. Nee. Schießt es an. Çok. Ama benim arkadaşlarım da olur.
1: Ama bak arkadaşları bilemem.